0: Aynen var ama ben lise bunu kapatıyorum.
1: Sıfır.
2: Charles 52, can I get the report number?